is mal for a hoas te hilu. Na bir te vien a lem, si u tire lad, na malta les rihum. Bye.